Her ir te yuklav yatma Irtengi şeyni tıngla Altıda başlıybız Hayırlı irte Hayırlı irte

yara, yüzde yara, tende yara, kulda yara yara. Ömür boyu zor jinuga, umtalım min yuğaltım.